0: Lütfen.
1: Bakalım bu duysan sizde söyleyip siz kalsın da bir düşüyor üstü şekerli süsü bir jötte sahip bizden öyle deli maksimal yok kalsın ki de.
0: Duysan sizde bir jötte.
1: Sen duysan sizde ya duysan sizde.
2: Duysan sizde. Duysan sizde. Duysan sizde. Duysan sizde. Duysan sizde. Duysan sizde. Duysan sizde. Duysan sizde. Duysan sizde. Duysan sizde. Duysan sizde. Duysan sizde. Duysan sizde. Duysan sizde. Duysan sizde. Duysan sizde. Duysan sizde. Duysan sizde. Duysan sizde. Duysan sizde. Duysan sizde. Duysan sizde. Duysan sizde. Duysan sizde. Duysan sizde. Duysan sizde. Duysan sizde. Duysan sizde. Duysan sizde. Duysan sizde. Duysan sizde. Duysan sizde. Duysan sizde. Duysan sizde. Duysan sizde. Duysan sizde. Duysan sizde. Duysan sizde. Duysan sizde. Duysan sizde. Duysan sizde. Duysan sizde. Duysan sizde. Duysan sizde. Duysan sizde. Duysan sizde. Duysan sizde. Du

0: Ankara'da demin sınavacak bir muhabir.
1: Defasal senin demin sınav.
0: Sağ olun, duyuşan tarih, spek yapalım. Mekne, Juliet, ve siz çok yakın yakalandı, sağ olun,

0: Herkes Atakan'da futbol ediyor. En olağa Herkes Atakan'da futbol ediyor.
1: Tekrar size nasıl
0: kalkıyorsun? Gelerek bileseleceği sizlendiriyor.

0: Katastrofları
1: tatlı.
0: Katar diyorsun, katastrofları.
1: Social izinekle evine adı düzsün.
2: Zavart düşün.

0: Neyse sen sen Peygam Cezbiz diye ne? Açık.
1: Ben Peygam Cezbiz diye bu 1660.